dozağı. Eşmerge tu fedaye gelimeyi. Eşmerge tu cengavere sere çiyayı. Eşmerge tu tursu kofa dile ketkvaru düşmünayı. Eşmerge tu sembola